0: hayatın gözü yarına kadar bir tabi, elini tenazı sebebi de nasıra. Sigorta da nasıra, ikimiz gibi de rızık nasıra, tene
1: nasıra, Maria, grazie, plena, domino, spec, benedicta, tui murieribus, et benedicta, zubrutus, vendris, tui, Jesus, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.